0: İyi geceler. Gökyüzünün sakinliğinde huzur bulacağımız bir geceye hoş geldiniz. İstanbul'da hava açık ve nem oranı %96 ile oldukça yüksekken, Ankara'da nem %47 seviyesinde daha kuru geçiyor. İzmir'de sıcaklık 22 derece ve rüzgar çok hafif eserken, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 24 derecedir. Nemli havada nefes alırken bu gece açık havanın tadını çıkarıp derin bir nefes almak harika olabilir. Gökyüzünün bu büyüleyici sessizliği eşliğinde gecenin huzuru ruhunuza dokusun. Şimdilik müzikle buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan Hacer satırlar arasını okur, sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. cupreading.com'da.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Dereboyu Caddesi ile Galatasaray Üniversitesi yolu arasında 4 dakika, Hamalbaşı ve Tarlabaşı Bulvarı kesişiminde ise yoğunluk nedeniyle 4 dakikalık gecikmeler yaşanmaktadır. Beşiktaş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Aslan Yatağı Sokak gibi kritik noktalarda 3'er dakikalık aksamalar mevcutken sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmeleri önerilmektedir. Bu yoğunluk noktaları, İstanbul'un tarihi dokusunun yoğun nüfus ve araç trafiği ile çarpıştığı kritik düğüm noktalarını işaret ediyor. Özellikle Tarlabaşı ve Hamalbaşı gibi bölgelerdeki aksamalar sadece bireysel birer gecikme değil, aynı zamanda kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite yetersizliğinin somut bir göstergesidir. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, mikro ölçekte zaman kazandırsa da makro düzeyde bölgedeki trafik yükünün dengelenmesi için stratejik bir zorunluluktur. Trafik akışındaki bu aksamalar, kentsel dokunun korunması ve ulaşım konforu arasındaki dengenin ne kadar hassas bir noktada durduğunu gösteriyor. Planlı bir trafik yönetimi ve alternatif güzergah kullanımı, hem bireysel zaman yönetimini sağlar, hem de bölgedeki yoğunluğu hafifletir. Şimdilik bu kadar Raul.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugbol, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Dereboyu Caddesi ile Galatasaray Üniversitesi yolu arasında 4 dakika, Hamalbaşı ve Tarlabaşı Bulvarı kesişiminde ise yoğunluk nedeniyle 4 dakikalık gecikmeler yaşanmaktadır. Beşiktaş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Aslan Yatağı Sokak gibi kritik noktalarda 3'er dakikalık aksamalar mevcutken sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmeleri önerilmektedir. Bu yoğunluk noktaları, İstanbul'un tarihi dokusunun yoğun nüfus ve araç trafiği ile çarpıştığı kritik düğüm noktalarını işaret ediyor. Özellikle Tarlabaşı ve Hamalbaşı gibi bölgelerdeki aksamalar sadece bireysel birer gecikme değil, aynı zamanda kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite yetersizliğinin somut bir göstergesidir. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, mikro ölçekte zaman kazandırsa da makro düzeyde bölgedeki trafik yükünün dengelenmesi için stratejik bir zorunluluktur. Trafik akışındaki bu aksamalar, kentsel dokunun korunması ve ulaşım konforu arasındaki dengenin ne kadar hassas bir noktada durduğunu gösteriyor. Planlı bir trafik yönetimi ve alternatif güzergah kullanımı, hem bireysel zaman yönetimini sağlar, hem de bölgedeki yoğunluğu hafifletir. Şimdilik bu kadarca oldu.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde hava durumunu takip ediyoruz. İstanbul'da nem %100 ve sıcaklık 23 derece, Ankara'da ise hava 20 derece ile daha kuru geçiyor. İzmir'de rüzgarsız ve durgun bir gece bizi beklerken sıcaklık 21 derecedir. Bu serin gecede pencerenizi aralayıp şehrin sakin havasını içinize çekmeye ne dersiniz? Bu huzurlu gece sakinliğinin tadını çıkarın, şarkılarla buluşana dek hoşça kalın.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde özellikle tarihi yarımada yoğunluk yaşanırken Refik Saydam Caddesi ve Karahyel Sokak Kavşağı'nda 3 dakika, Abdülhak Hamit ile Tarlabaşı Bulvarı hattında ise 2 dakikalık gecikmeler. Kaydediliyor. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki trafik akışını korumak için alternatif güzergahları değerlendirmek önem arz ederken, Müderris Salih Rüştü Bey Sokak üzerinde de kısa süreli yavaşlamalar gözleniyor. Şehir genelinde 174 olay raporlanmış olup, özellikle Refik Saydam Caddesi ve Asmalı Mescit Caddesi hattındaki yoğunluğun dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Tarihi Yarımada'daki bu yoğunluk, sadece günlük ulaşım aksaklığı değil, aynı zamanda bölgenin kültürel dokusunu koruma çabaları ile modern şehir trafiği arasındaki çatışmanın somut bir göstergesidir. Dar sokakların ve tarihi yapıların bulunduğu bölgelerde trafik akışını optimize etmek, kentsel mirasın korunması ve yayaların güvenliğinin sağlanması açısından kritik bir denge gerektirir. Alternatif güzergahların aktif kullanımı, sadece sürücülerin yükünü hafifletmekle kalmayıp bölgedeki karbon salınımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de doğrudan katkı sağlar. Kentsel dokunun korunması ve sürdürülebilir ulaşım modellerinin entegrasyonu, modern şehircilik anlayışının temel taşlarını oluşturmaktadır. Trafiğin yönetilmesi sadece bir akış kontrolü değil, aynı zamanda çevresel dengenin ve tarihi mirasın geleceğe taşınmasıdır. Şimdilik bu kadarcık.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve yol çalışmaları nedeniyle kritik noktalar raporlanıyor. İstanbul Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde 1 dakikalık gecikme yaşanırken, Üçpınarlar Caddesi ve Çardak Sokak üzerindeki yoğunluğun İstanbul Çevre Yolu'na kayması bekleniyor. Hekimsuyu Caddesi üzerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle Habibler-Hazdal yolu alternatif olarak değerlendirilmeli. Ayrıca Anadolu Otoyolu O7. Çıkış bölgesinde aksamalar görülüyor. İstanbul genelindeki bu yoğunluk sadece trafik akışını değil, bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliği de doğrudan etkiliyor. Özellikle Çardak Sokak ve Üçpınarlar hattındaki yoğunluğun çevre yoluna kayması, ana arterlerin kapasitesini zorlayarak toplu taşıma araçlarının gecikme yaşamasına neden olabilir. Bu tür yapısal çalışmaların planlı yürütülmesi, kentsel hareketliliğin kesintiye uğramadan sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ediyor. Kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği için planlı altyapı çalışmaları ve alternatif güzergahların doğru yönetimi hayati önem taşıyor. Trafiğin bu kritik noktalar üzerindeki etkilerini takip ederek günlük yaşamın akışını korumaya odaklanıyoruz. Şimdilik haber bültenimizi noktalıyorum.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Doruk madencilik işçilerinin hak arayışı için başlattığı eylemler, maden sektöründeki çalışma koşulları ve sosyal hakların korunması noktasında kritik bir hukuki tartışma alanı açmaktadır. Gışçilerin külliyeye doğru yürüme kararı, yalnızca sendikal birer talep değil, aynı zamanda iş güvenliği standartlarının uluslararası normlara uygunluğunun sorgulanmasıdır. Bu tür grev ve eylemlerin yarattığı üretim aksamaları, maden maliyetlerini artırarak dolaylı olarak enerji fiyatlarına yansıyabilir ve nihayetinde son tüketicinin faturalarında artışa sebep olabilir. Maden üretimine yönelik her türlü kesinti, arz dengesini bozarak enflasyonist baskıları tetikleme riski taşımaktadır. Madencilerdeki hak arayışı ve üretim kesintileri gibi yapısal sorunlar, enerji arz güvenliğini doğrudan etkileyerek maliyet kalemlerini büyütmektedir. Çayırhan Termik Santrali'nin 20 milyar lira bedelle özelleştirilmesine rağmen üretimin aksaması, sistemdeki verimlilik kaybının somut bir göstergesidir. Bu tür operasyonel hatalar ve üretim kayıpları, enerji arzındaki daralmayı tetikleyerek elektrik ve ısınma maliyetlerinde doğrudan artışa yol açmaktadır. Artan enerji giderleri, sanayi üretiminde maliyet baskısı oluştururken, nihayetinde evsel tüketim kalemlerinde enflasyonu besleyen temel unsurlardan biri halindedir. Enerji üretimindeki aksamalar ve işçi hakları arasındaki bu kritik dengesizlik, ekonomik istikrarı doğrudan tehdit eden çok boyutlu bir sorun teşkil ediyor. Çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle arz güvenliğinin korunması arasındaki hassas çizgi, hem toplumsal adaleti hem de makroekonomik dengeleri korumak adına doğru yönetilmelidir. Bu kritik noktaların netleşmesi için süreç yakından takip edilmeye devam edecek. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yeri farklı bir huzurla kucaklıyor. İstanbul'da nem %100 olsa da hava 22 derece ve açık, Ankara ise 18 derece ile serin bir sabah sunuyor. İzmir'de durum 21 derece ve hafif esintili, bu güzel havada sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkmak için harika bir gün. Günün bu güzel enerjisinin tadını çıkarın, şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz ezgiler yankılanacak. Şimdilik hoşça kalın uyanına.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yeri farklı bir huzurla kucaklıyor. İstanbul'da nem %100 olsa da hava 22 derece ve açık, Ankara ise 18 derece ile serin bir sabah sunuyor. İzmir'de durum 21 derece ve hafif esintili, bu güzel havada sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkmak için harika bir gün. Günün bu güzel enerjisinin tadını çıkarın. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz ezgiler yankılanacak. Şimdilik hoşça kalın uyanına.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Meclis gündemine gelen yeni kanun teklifi, ev ve aile hizmetlerini sosyal güvenlik kapsamına alarak milyonlarca kadının emeklilik hakkı elde etmesini hedefliyor. Bu düzenleme, kayıt dışı emeği görünür kılarak kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek ve sosyal devlet ilkesi çerçevesinde hak kaybını önleyecektir. Emeklilik prim ödemeleri ve teşvikleri sayesinde bu kapsamda çalışan kadınlar için gelecek güvencesi sağlanırken toplam iş gücüne dahil olan kadın sayısında ciddi bir artış beklenmektedir. Sosyal güvenlik kapsamındaki genişleme hamlesinin ardından ekonomik tablodaki en çarpıcı gerçekliklerden biri olan derinleşen yoksulluk sorununa odaklanıyor. Balıkesir'deki örnekte görülen 8 bin liralık maaşın yüksek enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik karşısında temel gıda maddelerine erişimi kısıtladığı açıkça görülmektedir. Artan fiyatlar nedeniyle asgari geçim sınırının çok altında kalan bu gelirler, yaşlı nüfusun sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasını imkansız hale getirerek sosyal devletin koruyucu kalkanını zayıflatmaktadır. Artan maliyetlerin yarattığı ekonomik baskı, sosyal devletin en temel sorumluluklarından biri olan insanca yaşam hakkını doğrudan tehdit etmektedir. Bu yapısal sorunların çözümü için sadece geçici yardımların değil, sürdürülebilir bir kalkınma modelinin ve güçlü bir alım gücünün hayati önem taşıdığını hatırlatarak yayınımızı sonlandırıyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın, pazar sabahının huzurunu üzerimize çekelim. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %94 nemle hafif bir nem hissedilirken, Ankara 8. derecelik daha kuru bir hava ile sizi karşılıyor. İzmir'de ise 21 derece ve durgun rüzgarla güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Nem oranı yüksek olan bölgelerde yanınıza su almak ve gün tadını çıkarmak için dışarı çıkmak harika olabilir. Havadaki nemin hafifliği ve güneşin sıcaklığı eşliğinde harika bir gün diliyorum. Şimdilik bu kadar, müzikle buluşalım.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: Günaydın Noa. Türkiye, son 3 ay içerisinde uygulanan akaryakıt zamlarıyla dünya genelinde dikkat çeken bir yükseliş göstererek motorin zammında 8. benzinde ise 11. sıraya yerleşti. Bu küresel sıralama, yerel maliyetlerin ötesinde döviz kurundaki dalgalanmaların ve lojistik maliyetlerinin doğrudan tüketici fiyatlarına yansıdığını kanıtlıyor. Akaryakıttaki bu sert artış, taşımacılık sektöründe maliyetleri katlayarak gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu durum, yüksek enflasyon ortamında hane halkının satın alma gücünü doğrudan zayıflatıyor. Özellikle ticari araç sahipleri için öngörülemeyen bu fiyat değişimleri, üretim maliyetlerini artırırken nihai tüketicinin bütçesinde ciddi bir daralma yaratıyor. Akaryakıt maliyetlerindeki artışın yarattığı zincirleme, ekonomik baskı, nakit tasarruf eğilimi ve altın piyasasındaki teknik değişimlerle birleşerek tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkilemektedir. Altın desteğinin kaldırılması, yatırımcıların güvenli liman arayışını somut olarak alt pariteye yönlendirirken, yastık altı çağrılarının sürmesi, enflasyon karşısında reel değerini koruyamayan Türk lirasının yarattığı güvensizliğin bir sonucu olarak görülmeli. Mevcut ekonomik konjonktürde yüksek faiz oranlarına rağmen nakit dışı varlıklara yönelimin artması, halkın satın alma gücündeki kaybı telafi etme çabasıdır. Bu durum, özellikle gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışları karşısında, tüketicinin bütçesini koruma refleksi olarak analiz edilmelidir. Tüketicinin nakit dışı varlıklara yönelmesi, ekonomik belirsizliklerin yarattığı somut bir savunma mekanizmasıdır. Ve bu eğilim, iç piyasadaki tüketim dengelerini kökten değiştirmektedir. Bu döngü kırılmadığı sürece, halkın satın alma gücündeki kaybı telafi etme çabası devam edecektir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Günaydın. Bugün gökyüzü her yeri huzurunu yayıyor Rornu. İstanbul ve İzmir'de hava açık. Nem oranları yüksek ve sıcaklıklar 23 derece civarında seyrediyor. Ankara ise çok daha az nemli bir havayla bizi karşılıyor. Bu güzel pazar sabahında güneşin tadını çıkarmak için dışarı çıkmaya ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi keyifli müziklerin eşlik etme zamanı.
1: Kelt haçı. 10 kart. Geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: Board.
1: Günaydın. Konut piyasasındaki dengeler, yüksek faiz oranları ve reel değer kaybı nedeniyle yatırım amaçlı mülk edinme modelinden ziyade barınma ihtiyacına odaklanan bir yapıya evriliyor. Satış fiyatlarındaki durağanlık karşısında kira bedellerinin enflasyon üzerinde seyretmesi, konutun bir yatırım aracı olarak geri dönüş süresini uzatırken, sabit gelirli vatandaşın kira ödeme yükünü ağırlaştırıyor. Mevcut ekonomik tablo, bireylerin sermayelerini konuta yatırmak yerine alternatif, finansal araçlara yönlendirmesine neden oluyor ve bu durum piyasada arz dengesinin yeniden şekillenmesine yol açıyor. Konut piyasasındaki daralma ve barınma maliyetlerindeki artışın yarattığı ekonomik baskı, ulaşım maliyetlerindeki yükselişle birleşerek hane halkının alım gücünü kritik bir noktaya taşıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sadece bireysel ulaşımı değil, lojistik ve üretim maliyetlerini doğrudan etkileyerek gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına yansıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve petrol piyasasındaki jeopolitik riskler, pompa fiyatlarında ani yükselişlere yol açarken, bu durum nakit akışını kısıtlı olan vatandaşın günlük harcama dengesini bozuyor. Özellikle ticari taşımacılıkta maliyetlerin artması, perakende zincirlerinde enflasyonist baskıyı tetikleyerek genel yaşam maliyetlerini yükseltiyor. Lojistik ve ulaşım maliyetlerindeki bu sistematik artış sadece bireysel tüketimi değil, üretim zincirinin her aşamasını doğrudan etkileyerek toplumsal refahı baskı altına alıyor. Temel ihtiyaç maddelerine yansıyan bu maliyet artışı, hane halkının harcanabilir gelirini daraltarak geniş ölçekli bir ekonomik direnç oluşturuyor. Şimdilik bu kadar.
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: Günaydın. Lübnan'da yaşanan banka koşusu ve finansal çöküş sadece yerel bir kriz değil, güven kaybının parayı değersizleştirdiği küresel bir ibret vesikasıdır. 2019 yılında başlayan bu süreçte para birimi değerinden büyük ölçüde kaybederken, vatandaşların tasarrufları yüksek enflasyon karşısında eridi ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları kontrolsüz şekilde yükseldi. Bu durumun yarattığı güven bunalımı, yerel ekonominin çarklarını durdurarak halkın alım gücünü sıfırladı ve uluslararası finansal sistemdeki riskleri açıkça ortaya koydu. Lübnan'daki finansal çöküşten sonra küresel piyasalardaki şeffaflık ve liderlerin finansal hareketleri büyük önem kazanıyor. Donald Trump'ın Haziran ayında gerçekleştirdiği 1150 bir işlem üzerinden kamuoyuna yansıyan veriler, yaklaşık 78 milyon ile 263 milyon dolar arasında değişen bir hacme işaret ediyor. Bu çapta işlemlerin şeffaflığı, kamu güvenini ve piyasa istikrarını doğrudan etkilediği için, yatırımcıların karar alma süreçlerinde kritik birer veri noktası oluşturuyor. Liderlerin şeffaf finansal hareketleri hem ulusal güvenliğin tesisi hem de küresel piyasalarda adaletin sağlanması için vazgeçilmez birer denetim mekanizmasıdır. Bu tür verilerin kamuoyuyla paylaşılması sadece bireysel hesaplarla ilgili değil, kurumsal güvenin ve ekonomik istikrarın korunması açısından kritik bir sorumluluk taşıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Günaydın. Lübnan'da yaşanan banka koşusu ve finansal çöküş sadece yerel bir kriz değil, güven kaybının parayı değersizleştirdiği küresel bir ibret vesikasıdır. 2019 yılında başlayan bu süreçte para birimi değerinden büyük ölçüde kaybederken, vatandaşların tasarrufları yüksek enflasyon karşısında eridi ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları kontrolsüz şekilde yükseldi. Bu durumun yarattığı güven bunalımı, yerel ekonominin çarklarını durdurarak halkın alım gücünü sıfırladı ve uluslararası finansal sistemdeki riskleri açıkça ortaya koydu. Lübnan'daki finansal çöküşten sonra, küresel piyasalardaki şeffaflık ve liderlerin finansal hareketleri büyük önem kazanıyor. Donald Trump'ın Haziran ayında gerçekleştirdiği 1150 bir işlem üzerinden kamuoyuna yansıyan veriler, yaklaşık 78 milyon ile 263 milyon dolar arasında değişen bir hacme işaret ediyor. Bu çapta işlemlerin şeffaflığı, kamu güvenini ve piyasa istikrarını doğrudan etkilediği için, yatırımcıların karar alma süreçlerinde kritik birer veri noktası oluşturuyor. Liderlerin şeffaf finansal hareketleri hem ulusal güvenliğin tesisi hem de küresel piyasalarda adaletin sağlanması için vazgeçilmez birer denetim mekanizmasıdır. Bu tür verilerin kamuoyuyla paylaşılması sadece bireysel hesaplarla ilgili değil, kurumsal güvenin ve ekonomik istikrarın korunması açısından kritik bir sorumluluk taşıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir pazar sabahına uyandık. İstanbul'da hava açık ve 24 derece, Ankara'da ise gökyüzü açıkken sıcaklık 26 dereceye ulaşıyor. İzmir'de hava oldukça sıcak, yani 32 derece hissediliyor. Bu güzel havada sahil kenarında uzun bir yürüyüş yapmak için mükemmel bir gün sizi bekliyor. Güneşin enerjisi tüm şehirleri sarmalarken, bu güzel havada ruhunuzu tazeleyecek şarkılara geçiyorum. Keyifli bir gün dilerim, müzikle buluşalım.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi günler. Panama Kanalı üzerindeki gerilim, küresel ticaretin kritik bir düğüm noktasında Abd ve Çin arasındaki ekonomik hakimiyet savaşını somutlaştırmaktadır. Dünya ticaretinin %5'ini temsil etmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri konteyner trafiğinin %40'ını bu dar boğazdan geçirdiği için stratejik bir öneme sahiptir. Bu bölgedeki hareketliliğin kısıtlanması veya kontrolü lojistik maliyetlerini artırarak küresel tedarik zincirinde doğrudan fiyat dalgalanmalarına ve tüketici ürünlerine maliyet artışlarına yol açacak. Panama kanalındaki lojistik risklerin ardından iç güvenlik ve yargı süreçlerine odaklanan gelişmeleri aktarıyorum. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Furkan, Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi tutuklanırken, toplamda gözaltına alınan 56 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Bu operasyonun hukuki boyutu, sivil toplum kuruluşlarının faaliyet sınırları ve yargı denetimi çerçevesinde toplumsal güvenliğin tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Kalan 51 kişi hakkında devam eden işlemlerin neticesi, ifade özgürlüğü ile kamu düzeni arasındaki dengenin mahkemelerce nasıl yorumlanacağını belirleyecek. İlgili operasyonun hukuki boyutu, sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarının sınırlarını ve kamu düzeninin korunması arasındaki hassas dengenin nasıl yönetileceği açısından kritik bir örnek teşkil ediyor. Tutuklamalar sonrası devam eden yargı süreci, ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik kavramlarının anayasal çerçevede nasıl yorumlanacağını belirleyecek önemli birer hukuki emsal oluşturacaktır. Mahkemelerin bu süreçte vereceği kararlar, demokratik hukuk devletinde kurumların denetim mekanizmalarının işleyişi ve toplumsal güvenliğin tesisindeki öncelikleri netleştirecektir. Hukuki süreçlerin neticesi, demokratik değerler ile kamu düzeninin korunması arasındaki dengenin anayasal çerçevede nasıl konumlandırılacağını belirleyecek önemli birer emsal oluşturacak. Bu yargı süreci, sivil toplumun faaliyet alanlarının ve ifade özgürlüğünün sınırlarını tanımlarken, hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yapacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk gözlenen bölgelerde, özellikle Arifi Paşa Sokak ve Kaleci Sokak akslarında 3 dakika civarında gecikmeler yaşanırken, Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi güzergahında 2 dakikalık kayıplar raporlanıyor. Claude Farrer Caddesi ile Üçler Sokak arasındaki yoğunluğu aşmak için alternatif ara sokakları kullanmak, sürücülerin zaman kaybını önleyecektir. Şehrin genelinde kritik noktalar tespit edildiği için dikkatli sürüş ve trafik kurallarına uyum büyük önem arz ediyor. İstanbul trafiğindeki bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda hava kirliliğinin artması ve gürültü kirliliği gibi çevresel sorunları da beraberinde getiriyor. Şehrin ana arterlerindeki tıkanıklıkların alternatif güzergahlara kaydırılması, sürücülerin psikolojik stres seviyelerini düşürerek trafik güvenliğini doğrudan artıracaktır. Akıllı ulaşım sistemlerinin bu noktalarda daha aktif kullanımı ve toplu taşımanın teşviki, kentsel yaşam kalitesini sürdürülebilir kılmak adına kritik birer çözüm noktasıdır. Sürdürülebilir bir ulaşım modeli için toplu taşıma ve akıllı sistemlerin entegrasyonu, kentsel yaşamın kalitesini artıracak temel adımlardır. Bu tür yapısal çözümlerin hayata geçirilmesi, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de bireysel güvenliği doğrudan destekleyecektir. Radyo Orada bugünlük yayınımız burada sona eriyor Ronlu.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. Erkeklerin penis dolgusu yaptırması, estetik kaygıların, tıbbi risklerle yarıştığı ve modern tıbbın etik sınırlarını zorlayan bir tablo çiziyor. Operasyon sonrası 6 ila 9 ay içinde çevrede %10 ile %20 arasında genişleme hedeflense de, enfeksiyon ve doku kaybı gibi ciddi komplikasyonlar bu işlemin tehlikeli boyutunu ortaya koyuyor. Bu durum, bireylerin özgüven arayışlarının tıbbi güvenlikten ödün vererek somut fiziksel risklere dönüşmesi nedeniyle toplum sağlığı açısından kritik birer uyarı sinyali niteliği taşıyor. Estetik müdahalelerin getirdiği fiziksel risklerin yanı sıra, dijitalleşen dünyada bireysel güvenliğin siber suçlarla tehdit edilmesi toplumsal bir kriz alanı oluşturuyor. Burada, Nijerya merkezli Yahoo, Boys olarak bilinen gruplar, gelişmiş sosyal mühendislik teknikleri ve sahte kimlikler kullanarak küresel çapta binlerce doları dolandırıcılık yoluyla çalmaktadır. Bu yapıların sadece maddi kayba neden olmakla kalmayıp, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve sistematik manipülasyon yöntemleriyle güven duygusunu zedelemesi uluslararası siber suçlarla mücadelede kritik birer engel teşkil ediyor. Rusya'da Yabloko Partisi'ne yönelik uygulanan sert kısıtlamalar ve seçim sürecindeki engellemeler, siyasal çeşitliliğin daralması ve demokratik hakların sınırlandırılması açısından kritik birer gösterge niteliğinde. Savaş karşıtı görüşlerin yasaklanması, sadece muhalif sesleri susturmakla kalmayıp, toplumsal çoğulculuğu zayıflatarak uluslararası hukuk normlarıyla çelişen bir iç siyaset yapısını güçlendirmektedir. Bu tür baskılar, vatandaşların özgürce ifade verme haklarını kısıtlamakta ve demokratik süreçlerin şeffaflığını doğrudan tehlikeye atmaktadır. Demokratik hakların kısıtlanması ve ifade özgürlüğünün baskı altına alınması, sadece yerel bir siyaset sorun değil, evrensel insan hakları normlarının ihlali anlamına gelmektedir. Çoğulculuğun zayıfladığı sistemlerde toplumsal direnç azalırken, uluslararası hukukun temel taşları olan şeffaflık ve özgürlük ilkeleri ciddi şekilde aşınmaktadır. Bu tür kısıtlamalar, demokratikleşme süreçlerini geriye götüren ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren yapısal birer engeldir. Şimdilik bu kadarca.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerde pırıl pırıl ve güneşin tadını çıkarmak için harika bir. İstanbul'da hava 25 derece, %73 nem ve saniyede 3 metre rüzgarla çok huzurlu. Ankara ise 31 dereceyle oldukça sıcak ve kuru. İzmir'de ise tam 34 dereceyle adeta güneşin altına parlıyor. Bu güzel havada sahil kenarında uzun bir yürüyüş yapmak için harika bir pazar günü bizi bekliyor. Güneşin altında tene dokunan her ışık huzmesi bugün size enerji versin. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

İyi günler. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret görüşmelerinin son anda tıkanması, Kanada'dan ithal edilen ürünlere %50 oranında yeni bir gümrük vergisi getirilmesine neden oldu. Başbakan Mark Carney'in doları dolarına karşılıklı vergi tehdidi, iki ülke arasındaki ekonomik dengeleri ve tedarik zincirlerini doğrudan sarsacak bir gerilim hattı oluşturuyor. Trump'ın suçlamalarıyla derinleşen bu kriz, sınır ötesi ticaret hacmini azaltarak her iki ülkedeki tüketiciler için maliyet artışları ve ürün kıtlığı riskini beraberinde getiriyor. Kuzey Amerika'daki ticaret savaşının yaratacağı maliyet artışlarının ardından, kentsel yaşamda sürdürülebilirliğin ve kapsayıcılığın önemini vurgulayan bir habere geçiyoruz. Japonya'nın metropollerinde uygulanan herkes için tasarım prensibi, yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgede engelsiz ulaşımı ve kamusal alanların erişilebilirliğini teknik çözümlerle optimize ediyor. Bu mimari yaklaşım, sadece konfor sağlamakla kalmayıp, kentsel yaşamın getirdiği izolasyonu azaltarak sosyal refahı artırmakta ve şehir planlamasında kapsayıcı bir model sunmaktadır. Japonya'daki bu mimari dönüşüm, sadece fiziksel engelleri kaldırmakla kalmayıp, yaşlı bireylerin kamusal alanda görünürlüğünü ve sosyal katılımını teşvik eden demokratik birer hak arayışı. Kentsel planlamada kapsayıcılığın esas alınması, nüfusun yaşlandığı toplumlar için ekonomik verimliliği artıran ve sağlık sistemleri üzerindeki yükü hafifleten stratejik bir çözüm sunar. Bu modelin

0: Başarıya ulaşması, teknolojik gelişimin, toplumsal refah ve bireysel özgürlüklerle harmanlandığı idealist bir şehircilik anlayışının somut örneğidir. Kapsayıcı şehir planlaması, sadece fiziksel erişilebilirliği değil, her bireyin sosyal hayata tam katılımını garanti altına alan demokratik birer hak arayışıdır. Bu stratejik dönüşüm, yaşlı nüfusun toplumdan dışlanmasını engelleyerek toplumsal refahı ve sürdürülebilirliği temelden güçlendiriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İlgin Ertuğ. Küresel piyasalarda doların değer kaybettiği haftada altın ve gümüş gibi değerli metaller, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla önemli bir yükseliş gösterdi. Bu durumun temel nedeni, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mali dengesizliklere yönelik artan endişelerin ons altın fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemesidir. Emtia fiyatlarındaki bu hareketlilik, yerel piyasada altın ve döviz bazlı varlıkların maliyetini doğrudan arttırarak tüketicinin alım gücünü etkilemektedir. Özellikle takı ve yatırım amaçlı altın alımlarında yaşanan fiyat artışları, bireysel tasarrufların korunması adına kritik bir ekonomik gösterge haline gelmiştir. Piyasalardaki dalgalanmaların yarattığı ekonomik baskı, ulaşım maliyetlerinde ve bireysel harcamalarda belirgin sonuçlar doğururken, Avrupa'da trafik güvenliği için uygulanan yeni görsel standartlar dikkat çekiyor. Avrupa'daki bazı ülkelerde hız sınırlarının yeşil çerçeveli tabelalarla belirtilmesi, sürücülere belirli bir hız aralığında ceza işlem uygulanmadan güvenle seyredebilecekleri bölgeleri işaret etmektedir. Bu uygulama sadece ceza muafiyeti sağlamakla kalmayıp, özellikle karmaşık yol yapılarında trafik akışını optimize ederek kaza risklerini azaltmayı ve trafik yoğunluğunu yönetmeyi hedefleyen stratejik bir yöntem. Trafik güvenliğine yönelik bu yenilikçi görsel standartlar, sürücü davranışlarını psikolojik olarak yönlendirerek kaza oranlarını düşürmeyi amaçlayan pratik bir çözüm sunmaktadır. Güvenli sürüşün öncelendiği bu yaklaşım, modern ulaşım altyapılarında insan odaklı planlamanın önemini açıkça ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 26 derece sıcaklık eşliğinde nem oranı %65 seviyesinde. Ankara'nın 32 derece sıcaklığı ile İzmir'in 35 derecelik yakıcı sıcağı arasında keyifli bir fark var. Bu güzel günde güneşin tadını çıkarmak için dışarı çıkıp uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Güneşin sıcaklığını teninizde hissedeceğiniz bu harika saatlerde rotanızı güneşli parklara çevirebilirsiniz. Şehrin tadını çıkarırken müziğin huzuruna bırakıyorum sizi. Bir süre sonra görüşmek üzere.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde seyretmesi, bütçedeki 500 milyar Türk lirası tutarındaki kaybı telafi etmek amacıyla motorin üzerinden alınacak vergi artışlarını zorunlu kılıyor. Bu mali yükün doğrudan ulaşım ve lojistik maliyetlerine yansıması, temel gıda maddelerinin nakliye giderlerini artırarak enflasyon oranını yukarı yönlü tetikleyecektir. Artan vergi yükü vatandaşın cebine doğrudan bir birimlik veya daha fazla maliyet olarak yansırken, bu durum alım gücünün zayıflamasına ve piyasadaki fiyat istikrarsızlığının derinleşmesine neden olacak. Yakıt maliyetlerindeki artışın yarattığı enflasyonist baskı ve lojistik zincirindeki tıkanıklıklar, yerel ekonomideki tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Kapadokya'daki Cisayer Cappadocia, Cave Resort ve Spa Otel kompleksinin icradan satışa çıkarılması, turizm sektöründe yatırım güvenliğine gayrimenkul piyasasındaki riskinin somut bir göstergesidir. Bu büyüklükteki bir tesisin el değiştirmesi, bölgedeki yüksek işletme maliyetleriyle sermaye yoğunluklu yatırımların sürdürülebilirliği arasındaki dengesizliği ortaya koymaktadır. Gayrimenkul değerlemesindeki dalgalanmalar ve yatırımın geri dönüş süresinin uzaması, sektördeki sermaye sahiplerini daha savunmasız bırakırken, mülklerin ihale usulüyle el değiştirmesi, piyasadaki fiyat şeffaflığını etkileyecek. Gayrimenkul piyasasındaki bu tür satılıkların artması, sermaye sahiplerinin ekonomik daralma karşısında çekindiği bir savunma mekanizmasıdır ve turizm sektöründeki yatırım modellerinin yeniden sorgulanmasına yol açacak. Bu dönüşümün piyasadaki değerleme dengelerini değiştirmesi kaçınılmazdır. Şimdilik bu kadar.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde seyretmesi, bütçedeki 500 milyar Türk lirası tutarındaki kaybı telafi etmek amacıyla motorun üzerinden alınacak vergi artışlarını zorunlu kılıyor. Bu mali yükün doğrudan ulaşım ve lojistik maliyetlerine yansıması, temel gıda maddelerinin nakliye giderlerini artırarak enflasyon oranını yukarı yönlü tetikleyecektir. Artan vergi yükü vatandaşın cebine doğrudan bir birimlik veya daha fazla maliyet olarak yansırken, bu durum alım gücünün zayıflamasına ve piyasadaki fiyat istikrarsızlığının derinleşmesine neden olacak. Yakıt maliyetlerindeki artışın yarattığı enflasyonist baskı ve lojistik zincirindeki tıkanıklıklar, yerel ekonomideki tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Kapadokya'daki Cisayer Cappadocia, Cev Resort ve Spa Otel kompleksinin icradan satışa çıkarılması, turizm sektöründe yatırım güvenliğin ve gayrimenkul piyasasındaki risklerin somut bir göstergesidir. Bu büyüklükteki bir tesisin el değiştirmesi, bölgedeki yüksek işletme maliyetleriyle sermaye yoğunluklu, yatırımların sürdürülebilirliği arasındaki dengesizliği ortaya koymaktadır. Gayrimenkul değerlemesindeki dalgalanmalar ve yatırımın geri dönüş süresinin uzaması, sektördeki sermaye sahiplerini daha savunmasız bırakırken, mülklerin ihale usulüyle el değiştirmesi, piyasadaki fiyat şeffaflığını etkileyecek. Gayrimenkul piyasasındaki bu tür satılıkların artması, sermaye sahiplerinin ekonomik daralma karşısında çekindiği bir savunma mekanizmasıdır ve turizm sektöründeki yatırım modellerinin yeniden sorgulanmasına yol açacak. Bu dönüşümün piyasadaki değerleme dengelerini değiştirmesi kaçınılmazdır. Şimdilik bu kadar.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. Spot piyasada yarın için belirlenen 1 megawatt saat elektrik fiyatının en yüksek 4.249 lira 53 kuruşa kadar çıkması, enerji maliyetlerindeki dalgalanmanın sanayi ve ticari işletmeler üzerindeki doğrudan baskısını göstermektedir. Bu keskin aralık, üretim maliyetlerini artıran bir unsur olarak tüketicilere yansıyacak ve nihayetinde ürün fiyatlarındaki enflasyonist baskıyı tetikleyecek. Özellikle yüksek enerji yoğunluklu üretim yapan tesisler için bu durum, operasyonel maliyetlerin artması nedeniyle hammadde ve hizmet kalemlerinde doğrudan bir fiyat artışı anlamına gelmektedir. Bu yüksek maliyetli enerji projeksiyonu, sadece üreticiyi değil, tüm tedarik zincirini etkileyerek mikro düzeyde hizmet bedellerinde artışlara yol açacaktır. Enerji yoğunluğu yüksek sektörlerdeki bu maliyet yükü, işletmelerin rekabet gücünü zayıflatırken, nihayetinde son tüketicinin satın alma gücünü de kısıtlayan bir döngü yaratmaktadır. Uzun vadeli enerji politikalarının istikrarsızlığı, sanayicileri daha az verimli ancak daha düşük maliyetli alternatiflere yönelmeye zorlayarak, üretim kalitesinde yapısal değişimlere neden olabilir. Enerji maliyetlerindeki bu artış, üretimden tüketime uzanan ekonomik zincirde yapısal bir zorluk teşkil ederek, makroekonomik dengeleri doğrudan etkilemeye devam edecek. Bu dinamikler ışığında bugünkü haber bültenimizi noktalıyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. Spot piyasada yarın için belirlenen 1 megawatt saat elektrik fiyatının en yüksek 4.249 lira 53 kuruşa kadar çıkması, enerji maliyetlerindeki dalgalanmanın sanayi ve ticari işletmeler üzerindeki doğrudan baskısını göstermektedir. Bu keskin aralık, üretim maliyetlerini artıran bir unsur olarak tüketicilere yansıyacak ve nihayetinde ürün fiyatlarındaki enflasyonist baskıyı tetikleyecek. Özellikle yüksek enerji yoğunluklu üretim yapan tesisler için bu durum, operasyonel maliyetlerin artması nedeniyle ham madde ve hizmet kalemlerinde doğrudan bir fiyat artışı anlamına gelmektedir. Bu yüksek maliyetli enerji projeksiyonu, sadece üreticiyi değil, tüm tedarik zincirini etkileyerek mikro düzeyde hizmet bedellerinde artışlara yol açacaktır. Enerji yoğunluğu yüksek sektörlerdeki bu maliyet yükü, işletmelerin rekabet gücünü zayıflatırken, nihayetinde son tüketicinin satın alma gücünü de kısıtlayan bir döngü yaratmaktadır. Uzun vadeli enerji politikalarının istikrarsızlığı, sanayicileri daha az verimli ancak daha düşük maliyetli alternatiflere yönelmeye zorlayarak, üretim kalitesinde yapısal değişimlere neden olabilir. Enerji maliyetlerindeki bu artış, üretimden tüketime uzanan ekonomik zincirde yapısal bir zorluk teşkil ederek, makroekonomik dengeleri doğrudan etkilemeye devam edecek. Bu dinamikler ışığında bugünkü haber bültenimizi noktalıyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün bize sunduğu renkleri beraberce keşfediyoruz. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 32 derece, nem oranı %69 iken rüzgar saniyede 5 metre hızla esiyor. Ankara kapalı bir gökyüzü altında 34 derece sıcaklığa sahipken İzmir'de güneş parlıyor ve hava 38 derece. Bu güzel havada güneşin tadını çıkarmak için yanınıza sadece serinletici bir içecek alıp dışarı çıkabilirsiniz. Güneşin sıcaklığını ve şehrin enerjisini ruhunuzda hissedin. Müziğin ritmine bırakıyorum sizi. Bir süre sonra görüşmek üzere.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Racquetball'da akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar yapılandırılmasını sağlayan düzenleme, nakit akışı sıkışan mükellefler için kritik bir nefes alanı oluşturuyor. 31 Ağustos tarihine kadar sürecek, bu süre zarfında başvuru yapmak, yüksek enflasyon ortamında borcun ağırlığını zamana yayarak işletme maliyetlerini yönetilebilir kılacaktır. Özellikle kredi faizlerinin yükseldiği bu dönemde taksitlendirme seçeneği borçlunun finansal sürdürülebilirliğini korumasına ve ticari faaliyetlerine odaklanmasına olanaktı. Bu yapılandırma sadece borçluyu korumakla kalmayıp yerel ekonomideki likidite sorununa karşı da stratejik bir çözüm sunmaktadır. Bu, borçların uzun vade yayılması, işletmelerin sermayelerine operasyonel giderler yerine üretim ve istihdama yönlendirmesine olanak tanıyarak ekonomik döngüyü canlandıracak. Vergi yükünün yönetilebilir hale gelmesi, özellikle küçük ölçekli girişimcilerin piyasadan çekilmesini önleyecek ve ticari sürekliliği destekleyecektir doğru. Vergi yükümlülüklerinin yapılandırılması, mikro ve makro ölçekli ekonomik dengelerin korunması adına kritik bir finansal araçtır. Bu düzenleme sayesinde ticari sürdürülebilirliğin sağlanması ve yerel ekonominin canlılığını koruması hedeflenmektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Salacak ile Paşa Limanı Caddesi kesişiminde 12 dakikalık ciddi gecikmeler rapor ediliyor. Üçüncü çıkıştan İstanbul Çevre Yolu istikametine giden araçların 9 dakika, Cankurtaran ve Yıldız Kavşağı bölgelerinde ise yoğunluk nedeniyle kısa süreli aksamalar bekleniyor. Alternatif olarak Köybaşı üzerinden Sarıyer Caddesi güzergahı tercih edilebilirken, bölgedeki bu tıkanıklıklar ulaşım sürelerini doğrudan etkilemektedir. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve belirli kavşak noktalarındaki dar boğazların somut bir yansımasıdır. Alternatif güzergahların önerilmesi, kısa vadeli bir çözüm sunsa da, bölgedeki yapısal yoğunluğun sürdürülebilirliğini sağlamak için toplu taşıma ağının güçlendirilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu kritik önem taşımaktadır. Özellikle Salacak gibi stratejik noktalardaki gecikmelerin, çevredeki ticari faaliyetleri ve bölge sakinlerinin günlük yaşam kalitesini doğrudan olumsuz etkilediği görülmektedir. Sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve altyapı iyileştirmeleri, kentsel yaşamın kalitesini artırmak için hayati öneme sahip temel taşlar. Trafiğin yapısal sorunlarını çözmek adına atılacak somut adımlar, hem ekonomik verimliliği destekleyecek hem de bireysel hareketliliği kolaylaştıracaktır. Şimdilik bu kadar. G.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. Yozgatlı çiftçilerin yüksek üretim seviyesine rağmen ürün fiyatlarının maliyetlerin altında kalması nedeniyle yaşadıkları mağduriyet, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden kritik bir ekonomik krizin göstergesidir. Artan girdi maliyetleri ve düşen satış fiyatları arasındaki bu uçurum, çiftçinin üretimden aldığı karı sıfırlarken gıda arz güvenliğini de doğrudan risk altına sokmaktadır. Bu durumun tüketiciye yansıması, tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle market raflarında temel gıda maddelerinin daha yüksek fiyatlarla yer almasına ve nihayetinde halkın alım gücünün zayıflamasına neden olmaktadır. Tarım üreticisinin yaşadığı maliyet krizi ve gıda arz güvenliği riskleri, bölgesel istikrarsızlıklarla doğrudan bağlantılı ekonomik göstergelerle birleşmektedir. İran'da doların serbest piyasada 200 bin tümen seviyesine ulaşması, yerel para biriminde kontrol edilemeyen bir değer kaybı ve yüksek enflasyon baskısının somut bir kanıtıdır. Bu kur şoku, ithal ürünlere bağımlı olan üretim maliyetlerini katlayarak artırırken, halkın satın alma gücünü hızla aşındırmakta ve günlük temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını istikrarsızlaştırmaktadır. Para birimindeki bu sert düşüş sadece ticaret dengesini bozmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ekonomideyi hiperenflasyon döngüsüne sokarak geniş çaplı bir ekonomik çöküşü tetiklemektedir. İran örneğinde gözlemlenen kur şoku, sadece yerel bir para birimi değer kaybı değil, aynı zamanda küresel tedarik zincirindeki maliyet artışlarının üretici ve tüketici üzerinde yarattığı çift taraflı baskının net bir yansımasıdır. Bu ekonomik istikrarsızlıklar, gıda arz güvenliği gibi temel insani hakları doğrudan etkileyen kritik riskler barındırmaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili.

0: İyi günler, Rayar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D100'ü yüzü bağlantı yolunda 15 dakikalık ciddi gecikmeler raporlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevre yolu üzerindeki bağlantı noktalarında ise daha kısa süreli, ancak akışı yavaşlatan yoğunluklar mevcut. Sürücülerin özellikle bu kritik kavşaklarda alternatif güzergahları değerlendirmesi, ulaşım güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite sorunlarının ve kritik düğüm noktalarındaki yükün somut bir yansımasıdır. Özellikle Uzunçayır gibi stratejik kavşaklardaki gecikmeler, lojistik akışın sekte uçramasına ve dolayısıyla çevredeki ticari faaliyetlerinin doğrudan etkilenmesine neden olur. Altyapının mevcut talebi karşılamakta zorlandığı bu tür noktalarda, sürücülerin proaktif davranması hem bireysel zaman yönetimi hem de toplumsal trafik güvenliği için kritik birer faktör. Kentsel planlamadaki bu yapısal sorunların çözümü için uzun vadeli altyapı projelerinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Trafiği yönetirken sadece anlık çözümler değil, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım ağı inşa etmek temel hedefimiz olmalı. Şimdilik bu kadar Cacı.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün renklerini konuşturduğumuz saatlerde hava durumuna göz atalım mı? İstanbul'da hava açık ve 30 derece sıcaklıkta, nem oranı %82 olduğu için nemli bir hava hakimken, Ankara parçalı bulutlu ve 34 derece ile oldukça kuru geçiyor. İzmir ise 37 derece ile bugün en sıcak noktalarımız arasında yer alıyor. Bu akşam serinlemek için İstanbul sahilinde kısa bir yürüyüş yapmak harika bir fikir olabilir. Gecenin huzuru tüm şehirlerinize dolsun, güzelce dinlenin. Şimdi müziğin büyüleyici dünyasına geçiyoruz onu.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D100'cü bağlantı yolunda 15 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. O 7 numaralı otoyol çıkışlarında ve TEM bağlantı yolu güzergahında oluşan aksamalar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi kritik önem taşıyor. Şehir merkezindeki Süleymanpaşa, Sokak ve Şahinkaya Caddesi gibi noktalarda ise kısa süreli tıkanıklıklar mevcut. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki darboğazların ve altyapı kapasitesinin artan araç hacmine yetişemediğinin somut bir göstergesidir. Özellikle kritik bağlantı yollarındaki bu tıkanıklıklar, hem ekonomik kayıplara yol açmakta hem de çevresel kirliliğin artmasına neden olarak şehir yaşamının kalitesini doğrudan olumsuz etkilemektedir. Alternatif güzergahlara yönlendirme yapılması, sürücülerin güvenliğini sağlamanın ötesinde toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dair önemli bir sinyal taşımaktadır. Bu trafik yoğunluğu, kentsel ulaşım planlamasında toplu taşıma odaklı stratejilerin aciliyetine ve altyapı yatırımlarının sadece araç hacmine değil, sürdürülebilirliğe göre tasarlanması gerektiğini açıkça göstermektedir. Şehir içi mobiliteyi iyileştirecek çözümlerin hayata geçirilmesi, hem bireysel konforu artıracak hem de kentsel yaşamın genel kalitesini yukarı taşıyacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D100'cü bağlantı yolunda 15 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. O 7 numaralı otoyol çıkışlarında ve TEM bağlantı yolu güzergahında oluşan aksamalar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi kritik önem taşıyor. Şehir merkezindeki Süleymanpaşa, Sokak ve Şahinkaya Caddesi gibi noktalarda ise kısa süreli tıkanıklıklar mevcut. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki darboğazların ve altyapı kapasitesinin artan araç hacmine yetişemediğinin somut bir göstergesidir. Özellikle kritik bağlantı yollarındaki bu tıkanıklıklar, hem ekonomik kayıplara yol açmakta hem de çevresel kirliliğin artmasına neden olarak şehir yaşamının kalitesini doğrudan olumsuz etkilemektedir. Alternatif güzergahlara yönlendirme yapılması, sürücülerin güvenliğini sağlamanın ötesinde toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dair önemli bir sinyal taşımaktadır. Bu trafik yoğunluğu, kentsel ulaşım planlamasında toplu taşıma odaklı stratejilerin aciliyetine ve altyapı yatırımlarının sadece araç hacmine değil, sürdürülebilirliğe göre tasarlanması gerektiğini açıkça göstermektedir. Şehir içi mobiliteyi iyileştirecek çözümlerin hayata geçirilmesi, hem bireysel konforu artıracak hem de kentsel yaşamın genel kalitesini yukarı taşıyacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar. İğdır'da fırıncıların sergilediği rekabetin doğrudan etki ettiği ekmek fiyatları, yerel piyasada arz dengesinin nasıl yönetildiğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Resmi fiyatı 12,5 lira olan 200 gramlık ekmeğin daha uygun koşullarda sunulması, yüksek enflasyonist ortamda tüketicinin temel gıda maddelerine erişimini kolaylaştırıyor. Bu durum, maliyet artışlarına rağmen rekabetin piyasada koruyucu bir kalkan oluşturarak vatandaşın bütçesindeki baskıyı hafifletme potansiyeline sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu yerel rekabetin yarattığı fiyat avantajı sadece kısa vadeli bir ekonomik rahatlama değil, aynı zamanda piyasadaki arz esnekliğinin önemini vurgulayan kritik bir örnektir. Serbest piyasa dinamikleri içinde üreticilerin kendi aralarındaki rekabeti, merkezi maliyet baskılarına karşı direnç noktaları oluşturarak temel ihtiyaç maddelerinde sosyal bir denge unsuru sağlar. Bu durum, bölgesel ekonomilerin küresel enflasyon dalgalarına karşı yerel çözümler üretebileceğini ve tüketici refahını korumada serbest piyasa dinamiklerinin işlevselliğini kanıtlamaktadır. Yerel piyasalardaki bu tür dinamikler, ekonomik kriz dönemlerinde mikro ölçekli çözümlerin toplumsal refah üzerindeki doğrudan etkisini açıkça göstermektedir. Rekabetçi yapının koruyucu bir bariyer oluşturması, tüketicinin temel haklarını ve geçim standartlarını korumada kritik bir işlev görmektedir. Doğu, şimdilik bu kadarcı.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Şile Otoyolu ve çevre yolu bağlantı noktalarında yoğunluk yaşanırken, özellikle Paşa Limanı ile Hakimiyeti Milliye Caddeleri arasında Salacak yönüne giden araçlar için 15 dakikalık gecikmeleri öngörmek gerekiyor. Cevahir Çıkmazı ve Kozyatağı bağlantı yolu bölgelerinde ise trafik akışını yavaşlatan dar boğazlar mevcut. Bu güzergahlarda alternatif yolların tercih edilmesi, akşam saatlerinde oluşabilecek aksamaları minimize edecektir. Şile, otoyolu ve çevre yolu üzerindeki bu tıkanıklıklar, özellikle kentsel hareketliliğin yoğun olduğu saatlerde toplu taşıma ağının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bireysel araç kullanımının yarattığı bu lojistik darboğazlar, sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda karbon salınımını artırarak çevresel dengeleri de olumsuz etkiliyor. Altyapı planlamasında alternatif güzergahların yaygınlaştırılması ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu, İstanbul gibi mega kentlerde sürdürülebilir bir ulaşım modeli için elzemli. Kentsel ulaşım planlamasında sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi hem bireysel konforu artıracak hem de çevre üzerindeki baskıyı azaltacaktır. İstanbul trafiğindeki bu yapısal sorunlar, altyapı yatırımlarının sadece kapasite artışına değil, akıllı yönetim sistemlerine odaklanması gerektiğini açıkça göstermektedir. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi akşamlar. İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik hizmet şartlarını kısıtlamaya yönelik kararı, küresel enerji arz güvenliğini doğrudan tehdit eden kritik bir hamle. Bu bölgeden geçen petrol ve doğal gaz sevkiyatındaki olası aksamalar, dünya genelinde enerji maliyetlerini anında yükselterek Türkiye'de de üretim ve ulaşım giderlerinin artmasına yol açacak. Özellikle ithal edilen enerjinin yüksek maliyetle sisteme girmesi, yerel enflasyon oranını yukarı çekerken tüketicinin faturalarında doğrudan bir artışa neden olur. Petrol fiyatlarındaki %5'lik bir yükselişin bile iç piyasadaki taşıma ve üretim maliyetlerini katlayarak çarpan etkisiyle halkın satın alma gücünü zayıflatacağı öngörülmektedir. Bu karar sadece enerji maliyetlerini değil, aynı zamanda uluslararası deniz ticaretinin serbestliği ilkesini ve özgür seyir hakkını da doğrudan hedef almaktır. Hürmüz Boğazı gibi stratejik geçiş noktalarında uygulanan kısıtlamalar, küresel tedarik zincirlerinde öngörülemezlik yaratarak güvenli liman arayışlarını ve alternatif ticaret rotalarının maliyetli bir şekilde hızla devreye girmesini zorunlu kılacaktır. Bu durum, deniz taşımacılığı, sigorta primlerinin artmasına ve lojistik sektöründe operasyonel risklerinin yönetilemez seviyelere çıkmasına neden olarak küresel ticareti dar boğaza sokabilir. Hürmüz Boğazı üzerindeki bu tür kısıtlamalar, sadece bölgesel değil, küresel ticaretin temel taşı olan özgür seyir hakkını zedeleyen diplomatik bir gerilim hattı oluşturmaktadır. Uluslararası hukukun ihlali ve lojistik maliyetlerin kontrolsüz artışı, dünya genelinde ekonomik dengelerin sarsılmasına neden olacaktır. Bu kritik gelişmelerin sonuçları, önümüzdeki dönemde uluslararası ticaret rotalarının yeniden tanımlanmasına yol açacaktır. İyi akşamlar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfederim. İstanbul'da hava açık ve nem oranı %89 iken sıcaklık 26 derece, Ankara'da ise parçalı bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklık 29 dereceye ulaşıyor. İzmir ise 32 derece ile akşamın sıcaklığını korurken bu güzel havada sahilde yürüyüş yapmak harika olabilir. Bu harika akşamda gökyüzünün tadını çıkarırken ruhunuzu dinlendiren melodiler eşliğinde huzur bulmanız dileğiyle şimdi müziklerin dünyasına geçiyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk merkezi Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve D yüzüklü yol bağlantısında yoğunlaşıyor. Burada 14 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Paşa Limanı ile Hakimiyeti Milliye Caddesi arasında 9 dakika, O7 otoyolunun 8. çıkışında ise 6 dakikalık aksamalar rapor ediliyor. Alternatif güzergah olarak Harem Sahil yolu tercih edilmeli. Ancak Nacak Sokak ve çevresindeki geçişlerde dikkatli olunması gerekiyor. Uzunçayır ve D yüzüklü yol hattındaki aksamalar, ana arterlerin yükünü hafifletmek adına stratejik planlamanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle geçişlerde yaşanan 14 dakikalık gecikmeler, lojistik akışın kesintiye uğradığını ve sürücülerin alternatif güzergahları erkenden belirlemesi gerektiğini gösteriyor. Trafik yoğunluğunun bu noktada yoğunlaşması, kentsel planlamada bağlantı yollarının kapasitesinin kritik seviyeye ulaştığının somut bir kanıtıdır. Kentsel ulaşım ağındaki bu darboğazlar, altyapı planlamasının ne kadar kritik birer bileşen olduğunu ve sürücülerin güvenlikleri için alternatif rotaları öncelikli olarak takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. İstanbul'un dinamik yapısında trafik akışının sürekliliği, hem bireysel konfor hem de toplumsal hareketlilik açısından hayati önem taşıyor. İyi yolculuklar dilerim.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: geceler gökyüzünün huzur veren sessizliğinde havanın tadını çıkaralım mı? İstanbul'da 25 derece ve %91 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara kuru havasıyla 27 derece sıcaklık sunuyor. İzmir ise 33 dereceyle parlıyor. Bu güzel havada sahil şeridinde uzun bir yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Gökyüzünün bu eşsiz dansı altında her şehir kendi hikayesini fısıldamaya devam ediyor. Şimdi kulaklarınızda yumuşak bir melodinin tınıları yankılansın. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin.

İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliğinde havanın tadını çıkaralım mı? İstanbul'da 25 derece ve %91 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara kuru havasıyla 27 derece sıcaklık sunuyor. İzmir ise 33 dereceyle parlıyor. Bu güzel havada sahil şeridinde uzun bir yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Gökyüzünün bu eşsiz dansı altında her şehir kendi hikayesini fısıldamaya devam ediyor. Şimdi kulaklarınızda yumuşak bir melodinin tınıları yankılansın.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum onu. İstanbul'da 25 derece sıcaklık ve %93 nemlenenli bir gece yaşanırken, Ankara'nın kuru havası 26 derece ile bizi karşılıyor. İzmir ise 33 derece ile oldukça ılık bir atmosfer sunuyor. Bu güzel havada, kıyı şeridinde uzun bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Bu güzel geceye eşlik eden yumuşak esintileri için şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum onu. İstanbul'da 25 derece sıcaklık ve %93 nemle nemli bir gece yaşanırken, Ankara'nın kuru havası 26 derece ile bizi karşılıyor. İzmir ise 33 derece ile oldukça ılık bir atmosfer sunuyor. Bu güzel havada, kıyı şeridinde uzun bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Bu güzel geceye eşlik eden yumuşak esintileri için şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Beylerbeyi Kavşağı ile Ok Meydanı Kavşağı arasında 13 dakika süren ciddi bir yoğunluk yaşanırken, alternatif olarak iç hat bağlantılarını kullanmak zaman kazandırabilir. Eski Kemerburgaz yolu ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ise düşük seviyeli gecikmeler kaydedilse de akışın güvenliği için dikkatli olunmalıdır. Şehrin çeşitli noktalarında toplam 202 trafik olayı raporlanmış olup, özellikle ana arterlerdeki yoğunluğu sürücülerin planlamalarını etkileyebileceği öngörülmektedir. Ana arterlerdeki yoğunluk sadece bireysel zaman kaybına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda karbon salınımını artırarak şehir içi hava kalitesini doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle kilitlenen kavşaklarda dur-kalk trafiğinin sıklaşması, yakıt tüketimini ve dolayısıyla çevresel maliyetleri yükseltmektedir. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi, sadece kişisel konfor için değil, toplumsal trafik yükünün dengeli dağılımı açısından da kritik bir önem taşımaktadır. Trafik yoğunluğunun yarattığı çevresel maliyetlerin azaltılması, sürdürülebilir bir şehirleşme için kritik birer adım teşkil etmektedir. Bu tür dinamikleri göz önünde bulundurarak planlı ulaşım modelleri hem bireysel verimliliği hem de toplumsal refahı artıracaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. Gökyüzünün dinlenini paylaştığımız bu saatlerde havalar oldukça değişken görünüyor. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve %94 nemli hava ağırlaşırken, Ankara'nın kuru ve sakin havası tam bir zıtlık oluşturuyor. İzmir ise 32 derece ile geceyi sıcak tutmaya devam ediyor. Bu güzel havada sahilde yürüyüş yapmak harika olabilir. Hava durumu raporumuzu burada noktalarken, gökyüzünün size huzur getirmesini diliyorum Noa. Şimdi müziğin eşliğinde geceye devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Slovenya karşısında aldığı 3. ve 4. setlerdeki direnciyle rakibini 3. bir set farkıyla mağlup ederek turnuvadaki iddiasını güçlendirdi. Bu galibiyet, milli takımın Avrupa arenasında istikrarlı performans sergilediğini kanıtlayarak uluslararası sıralamadaki konumunu sağlamlaştırıyor. Sporun birleştirici gücü ve disiplinin yansıması olan bu başarı, Türk spor camiası için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Slovenya karşısında elde edilen bu net galibiyet, sadece puan tablosundaki yerimizi değil, takımın yüksek baskı altında kurabildiği stratejik disiplinde de teşhirliyor. Özellikle maçın son bölümlerinde sergilenen direnç, oyuncuların psikolojik dayanıklılığını ve teknik hazırlığın derinliğini açıkça ortaya koyuyor. Bu başarı, Türk voleybolunun küresel arenada artık bir sürpriz değil, istikrarlı bir güç merkezi haline geldiğini kanıtlıyor. Slovenya karşısındaki bu üstünlük, Türk voleybolunun taktiksel derinliğini ve kritik anlarda doğru karar alma mekanizmasını ne kadar geliştirdiğini gösteriyor. Maçın son bölümlerindeki direnç, sadece fiziksel gücün değil, aynı zamanda teknik kadronun oluşturduğu stratejik planlamanın sahaya yansıyan bir sonucudur. Bu başarı, Türkiye'nin Avrupa voleybolunda sürdürülebilir bir çekim merkezi haline geldiğini ve uluslararası arenada kalıcı bir rekabet gücü kazandığını tescilleyen önemli bir gelişmedir. Milli takımımızın sergilediği bu üstün performans, Türk voleybolunun uluslararası arenada artık kalıcı ve stratejik bir güç merkezi haline geldiğini tescilleyen en somut göstergedir. Lig müdürünü tescilli. Sahadaki teknik disiplin ve psikolojik dayanıklılık, Türkiye'nin Avrupa sporu içindeki konumunu sağlamlaştırarak gelecekteki turnuvalar için güçlü bir temel oluşturuyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun hareketlilik gözlenirken, Çamlıca girişi üzerinden D100'ü 100 bağlantı yolunda 8 dakikalık bir gecikme yaşanıyor. Bu noktada trafik akışını korumak için alternatif güzergahların kullanılması kritik önem taşıyor. D100'ü 100 Kuzey Yan Yolu ve Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi gibi bölgelerde kısa süreli tıkanıklıklar mevcutken, Baraj yolu ve eski Kısıklı Caddesi üzerindeki yoğunluklar sürücüleri daha geniş akslara yönlendirebilir. Şehir genelinde kaydedilen 160 olay arasındaki ciddi vakaların ağırlığı, özellikle ana arterlerdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını zorunlu kılıyor. Şehir içi ulaşım ağındaki bu tür tıkanıklıklar, sadece sürücülerin zaman kaybına yol açmakla kalmayıp, karbon salınımı ve gürültü kirliliği gibi çevresel sorunları da derinleştiriyor. Özellikle kritik kavşaklarda yaşanan aksamalar, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini doğrudan olumsuz etkileyerek şehir içi mobilitenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor. Bu noktada trafik yönetimi stratejilerinin sadece anlık akışı düzenlemek değil, uzun vadeli kentsel planlama ve alternatif ulaşım modlarının teşviki üzerine kurulması gerekmektedir. Kentsel planlamada ulaşım konforu ile çevresel sürdürülebilirliğin dengelenmesi, modern şehir yaşamının temel taşlarından biridir bu arada. Trafiğin sadece araç akışı değil, doğrudan halk sağlığı ve çevre yönetimi meselesi olduğunu unutmamalıyız. Şimdilik bu kadar Cihaco.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve nem oranı %94 ile oldukça yoğun. Ankara'da ise hava çok daha kuru ve sakin. İzmir ise tam 31 derece sıcaklığıyla bu gece parlıyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp yıldızları izlemek için harika bir gece olabilir. Gökyüzünün büyüleyici renkleri eşliğinde huzur dolu bir gece dilerim. Şimdi müziğin sakinleştirici tınılarına bırakıyorum sizi. Keyifli dinlemeler.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve nem oranı %94 ile oldukça yoğun. Ankara'da ise hava çok daha kuru ve sakin. İzmir ise tam 31 derece sıcaklığıyla bu gece parlıyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp yıldızları izlemek için harika bir gece olabilir. Gökyüzünün büyüleyici renkleri eşliğinde huzur dolu bir gece dilerim. Şimdi müziğin sakinleştirici tınılarına bırakıyorum sizi. Keyifli dinlemeler.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com